0: debru de nyinaso wona sroba funyina kutuwo ah meso bakutu bakutu bakutu bakutu arati yay
1: wona mento